0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hamim. Tanzilul kitab min Allahil azizil hakim. Ma khalaqna as-sama